0: Evet, şimdi hızlı bir şekilde hocam.
1: North 145, so white four door Acura. Tim, call 7899292, call 7899292, all of I see.